0: Yine de çok önemlidir bu.
1: I'm in service in Iraq.
2: Incident.
3: Go ahead and clear.